Vokzalda sürpriz gıda ararız, vakit tercih kırda. Vokzalda sabahleyin dostum sitemde. Kıvran dostum kopulazı nazlı kandırım açtın da. Beter kahve ortum tüm sevgi. Om ne kadar da poeti, da simleri sevgi. Om tak ve bana da bunu senden çevikleri. Cerrah dost, arkukla, pare hastı, flash.

0: Çarte, çöne buri.
1: Çöne buri setershia.
2: Etershia.
1: Oriyata siyane bishidi.